girdi kavuşam ışkay Dalnam atay kamuya darşay Yenə bir usnakça bəlgin yakart Tavbaşlapça geydi şudi ştart